Nyogeye, bir birey bafu nyogeye, bir birey bafu nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye. Askin de baye hege, yaha. Tadari kansu nyogeye, tadari kansu nyogeye, miya oingara nyogeye, miya oingara nyogeye.

Nyogeye, bir birey bafu nyogeye, bir birey bafu nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye. Askin de baye hige, yaha. Tadari gansu nyogeye, tadari gansu nyogeye, miya oingara nyogeye, miya oingara nyogeye, miya oingara nyogeye.